0: yalnız bir kurum. Du hemen on das du Paul hier aus dem
1: Ding.
0: İrfan gönül almaktır seferin bitmeden.